içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Konakta beklenmeyen kaos.
1: Rakize! Yenge! Hakkıdır Rakize!
0: Cihan'dan intikam sözleri.
2: Feyyaz, sana isim vereni, seni büyütene toprağa göreceğim oğlum.
0: Cihan, Alya'ya verdiği sözü tutabilecek mi?
3: Bana bir şey olmayacak.
4: Olmaz.
3: Ve ben Albora köyünün meydanında düğün yapacağım.
0: Uzak Şehir yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20'de...

0: Etimizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Sıradaki şarkı dışarı çıkmadan yorulanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın için.

0: kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Merhaba, ben Bahadır Tatlıöz. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.
1: Bir saçına bir de gülüşüne yükseldim. Bir bakışa yoluna da gülserdim. İlacı bulunamadı bu derdin. Derdini sevdim.

0: bir ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.

0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Reklam.
5: Radyo D. Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 24 derece. Ankara açık güneşli 20, İzmir sağanak yağışlı 28, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Trabzon gök gürültülü yağışlı 16 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı. Saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı yürüyüşü. Saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza Konseri. Gözü görmüyor hep sus. Takipteler ses etme sus. Vakit 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Reklam.
3: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için...

Manhattan otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Skudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Çay makinesi deyince vatan.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Sprite ve nane olur mu?
9: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlı işte budur.
10: Cool.
11: Yeni Sprite Cool Mint.
12: Bayağı cool.
13: Yeni Sprite Cool Mint.
11: Dene gör.
13: Reklam.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

Radyo D. Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısa

0: Senettüm Otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Senettüm ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
1: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
2: İhracat kredisi başvurusundan onaya, tüm süreci Garanti BBVA Mobil'den yöneterek zaman kazanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: kalitesi, bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Sprite ve nane olur mu?
3: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur.
4: Cool.
5: Yeni Sprite Cool Mint. Bayağı cool.
3: Yeni Sprite Cool Mint.
5: Dene gör.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Reklam. Radyo
8: D. Merhaba, ben Umur Doma. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 24 derece. Ankara açık güneşli 20, İzmir sağanak yağışlı 28, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Trabzon gök gürültülü yağışlı 16 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Kabak Koyu. Fethiye'ye bağlı Kabak Koyu, çam ormanlarıyla çevrili yapısı ve denize açılan doğal manzarasıyla kamp kültürünün en bilinen rotalarından biri. Bölgedeki bungalov ve kamp alanları, özellikle uzun süreli doğa tatili planlayan karavan ve kamp gezginlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sabah deniz manzarasına uyanıp gün boyu doğanın içinde vakit geçirmek isteyenlere Kabak Koyu rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı.
6: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili.
5: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
7: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Av.

0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex, 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda, 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında TCL Alcatel MT40X Multime çocuk akıllı saati tüm renkler 4.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
14: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
15: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites, Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 24 derece. Ankara açık güneşli 20, İzmir sağanak yağışlı 28, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Trabzon gök gürültülü yağışlı 16 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor. Radyo'da.
2: Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selektum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
3: Reklam. Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz.
5: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
6: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
7: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.

çoğumuzun sabırsızlıkla beklediği cumartesi günündeyiz ve gün ortası sizler nerede olursanız olun biz de sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Umarım gün hepimiz için güzel geçer. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, Radyo'da 104. Ben Çağlar Demirel. Bir kez daha iyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese.

0: Radyo D'nin özel konseptlerinden biri sıradaki şarkı konsepti. Mesela Radyo D104 Instagram hesabımızda paylaştığımız postların altına yorum olarak sıradaki şarkının mottosunu belirleyebiliyorsunuz. Ya da 0549 204 0104'e Radyo D WhatsApp hattına bize yollayabiliyorsunuz. Şimdi sizin bize yollamış olduğunuz o mottolardan biriyle zaman sıradaki şarkıyı Radyo D ayrıcalığıyla dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı uzaktan kumandayı arayanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içi.

0: Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
2: there. Reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Fiat Grande Panda.

0: da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Süt aşayran. Yemek yediğin an gelsin süt aşayran. İçtikçe
2: bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex, 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda, 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.

0: Özellikle bu hafta sonu tatiliyle beraber yurt genelinde hava durumuna baktığımda ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Özellikle Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da da yer yer yağışlar gözüküyor. Ama gerçi biz dört mevsim tüm rengi bir arada Radyo D'de yaşamaya devam ediyoruz. Buna en güzel örneklerinden Zeynep Bastık misafirle. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.
1: Yılı

kez daha iyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese. Bu cumartesi gününde de gün ortası sevdiğiniz yıldızları radyo ayrıcalığıyla sizlerle buluşturmaya devam ederken buna en güzel örneklerden biri. Mayıs'ın ilk gününde karşımıza yeni projesini çıkardı kendisi. Özellikle de geniş orkestrayla bu projede canlı kayıt alması da ilgi adı haline getirecek gibi gözüküyor. Modern prodüksiyon anlayışının ötesine geçerek bu projede özellikle geniş bir orkestraya yer vererek yine kendisine ait bir vokal yorumuyla da birleştirip bunu güçlü ve derin bir yapı kazandırması da yine popüler müzik listelerinde ilgiyi üzerine çeken çalışmalardan biri olacağı gösteriyor. Mert Demir'den bahsediyorum. Biter Saatran isimli o son single'ı. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Konakta beklenmeyen kaos.
2: Rakize! Yenge! Akıttı Rakize!
1: Cihan'dan intikam sözleri.
3: Feyyaz, sana isim vereni, seni büyüteni toprağa göreceğim oğlum.
1: Cihan, Alya'ya verdiği sözü tutabilecek mi?
4: Bana bir şey olmayacak.
3: Olmaz.
4: Ve ben Albora köyünün meydanında düğün yapacağım.
1: Uzak Şehir yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
11: lazım. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
12: Reklam. Radyo T. Kamu spotu.
13: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

popüler müziğin güçlü vokallerinden bir yanda Duygu Soylu ve diğer yanda da yine başarılı erkek vokal Özgün. Tam da geride bıraktığımız Nisan ayının 10'unda dijitalde yeni single'larını bizlerle buluşturdu. Hatta baktığımda bir içsel çatışmayı, kırılganlık ve yüzleşme temalarını bu ikili güzel bir şekilde anlatıyor bu son single'larında. O söz konusu olan Isırgan'la şimdi Duygu Soylu Özgün ikilisi. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

0: Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Kabak Koyu. Fethiye'ye bağlı Kabak Koyu, çam ormanlarıyla çevrili yapısı ve denize açılan doğal manzarasıyla kamp kültürünün en bilinen rotalarından biri. Bölgedeki bungalov ve kamp alanları, özellikle uzun süreli doğa tatili planlayan karavan ve kamp gezginlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sabah deniz manzarasına uyanıp gün boyu doğanın içinde vakit geçirmek isteyenlere Kabak Koyu rotasında keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
2: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
4: İhracat kredisi başvurusundan onaya, tüm süreci Garanti BBVA Mobil'den yöneterek zaman kazanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
6: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.

havaların ısınmaya başlaması, mevsimin yavaş yavaş yaza doğru dönüyor olmasıyla popüler müzik listelerinde de yeni projeler karşımıza çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yine lansmanıyla beraber buluşturduğu Zor isimli şarkısıyla adından bahsettirdi Umur Doma. Bu kez Hande Ünsal'la bir araya geldiği Gel isimli şarkısı. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

Eskiden radyo başında beklerdik ve sıradaki şarkıyı kime armağan etmek istiyorsak aklımızdan geçirirdik o mottoyu. Şimdi o mottolar artık hem Radyo D104 Instagram sayfamızda post olarak bizlerle buluşabiliyor sizlerin aracılığıyla, hem de Radyo D WhatsApp hattından da yine bize ulaştırabiliyorsunuz. Şimdi sizin bize yollamış olduğunuz o mottolarla zaman Radyo D'de sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.

0: Bir kez daha iyi hafta sonları herkese. Kulağınız burada olsun dakikalar sonra. Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Nejat'la ilgili her şeyi bilirsin.
2: Nejat'ın elindeki koz merak konusu.
1: Ne var Nejat'ın elinde?
2: Ebu'dan abine anlamlı soru.
3: Azra gelse affeder misin?
4: Serhat hayır. Beni biraz olsun seviyorsan yapma hayır.
2: Serhat'tan Zeynep'e kararlı sözler.
1: Sen hayatımdaki her şeyden daha çok seviyorum. Ben artık sır istemiyorum hayatımda.
2: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex, 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda, 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz...

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlı işte budur.
3: Cool.
1: Yeni Sprite Cool Mint. Bayağı cool.
2: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Reklam.
2: Radyo T. 112.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

1976 yılında Fransa'dan çıktı, Joe Dassin tarafından seslendirildi ve dünya bu şarkıyı bir hayli sevdi derken 77 yılında da Fikret Şeneş sözlerini yazarak Neca'da Türkçe'ye adapte etti. Yıllar sonra bu şarkı bir diziyle beraber ülkemizde gündem oldu derken Deniz Seki de yeniden hayat verdi. O söz konusu olan Seni Bana Katsam, Deniz Seki burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Ve sen...

Hemen hatırlatmak lazım, popüler müziğin başarılı erkek vokali Tan Taşçı stadyum konserleri için geri saymaya başladı. Hatta tarihler 22-23 Mayıs'ı gösterdiğinde önce İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5-6 Haziran'da Giresun Çotanak Stadyumu ve 12-13 Haziran'da da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Radyo D Dream Türk ayrıcalığıyla da yine sevenleriyle buluşacak medya sponsorluğunda. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Bu kez geçtiğimiz günlerde Stüdyo D'de ağırladım kendisini. Baha'yı Tan'la bir araya geldiği özel projesi unuttum burada. Radyo D 104'te.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista,
2: ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Sprite ve nane olur mu?
4: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur.
5: Cool.
6: Yeni Sprite Cool Mint. Bayağı cool.
4: Yeni Sprite Cool Mint.
6: Dene gör.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
10: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
12: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.

Radyo D'desiniz. İyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese. Şimdi geride bıraktığımız gün Rüyaların İşi adını verdiği yeni albümünü bizlerle buluşturdu. Popüler müziğin başarılı kadın vokali Göksel. Bu kez Alev Alev'le burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Yanıyor.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı. Saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı yürüyüşü. Saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza Konseri. Gözü görmüyor henüz. Takipteler ses etmez sus. Bir vakit olmuştu. 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex, 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Şansa kalmaz
3: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex, 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

hafta sonu haricinde de hafta ortası birbirinden renkli programlarıyla bir başka geçiyor Radyo D'de. Buna en güzel örneklerden biri mesela ülkemizde ilk kez akustikler, konser ve canlı performans tadındaki şarkılar Radyo D ayrıcalığıyla hafta içi her gün seninle buluşuyor. Hani şunu bilmeniz lazım. Koltuğunuz her zaman en önde. Konsere gidemedim diye üzülmeyin. Biz konseri ayağınıza getiriyoruz. Gerçek müziğin hazzını doya doya yaşayabileceğiniz bir konser edasıyla hafta içi her gün saat 22'den gece yarısına kadar sahne programında en iyi akustikleri Radyo D ayrıcalığıyla dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Şimdi sahne programı ve akustiklerden bahsetmişken de o tarzın başarılı isimlerinden biri diyebilirim. Ceylan Ertem, Bir Gülü Sevdim'le burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: kez daha iyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese. Zaman şimdi Radyo D ayrıcalığıyla özel konseptlerden biri. Mottolarını sizlerin belirlediği sıradaki şarkıyı Radyo D'de dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı yarın hallederimciler için gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde.

0: dakikalar sonra müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Radyo D.
1: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
2: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Carista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Carista forever and love is always
3: there. Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi

0: araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
2: Yataş'la mutlu uykular.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex, 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.

popüler müzikte yeni yapımlar karşımıza çıkmaya devam ederken onlardan biri de geride bıraktığımız Nisan ayının 10'unda bizlerle buluştu. Murat Moz ve Melek Mosso bir projeyle bir araya geldiler. Sürpriz bir işbirliği olarak da öne çıkan ve aynı zamanda popüler müzik listelerinde de ilgi üzerine çeken bir proje diyebilirim. Büyük merak da uyandırdı. Söz ve müziği Murat Moz'a ait yeni bir şarkı Kolay Değil. Şimdi burada Melek Mosso ile beraber müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Geçeyim.

Radyo'da her yılda her zaman olduğu gibi yine kazandırmaya devam ediyor. Yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımız. Tek bir isim altındayız. Radyo'da 104. Instagram, Facebook ve X. Hakkımızdaki gelişmeler, güncel müzik haberleri ve özellikle kazanabilmek adına takipçimiz olun. Değilseniz de takip etmeyi ihmal etmeyin. Bir de aynı zamanda Radyo'da'yı gün boyu dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli, belli mi olur? Sürpriz hediye çekleri veya konserlere davetiyeler her an Radyo'da ayrıcalığıyla sizin olabilir. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından geçtiğimiz günlerde stüdyoda da ağırladığımız bir isim Bora Duran, Unut Bakalım'la Radyo D104'te.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
6: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
1: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum ama hafta boyu Radyo D'de en çok çalan ve en çok dinlediğin en iyi ilk 20 şarkının geri sayımı. Radyo D Top 20 listesi her cumartesi saat 15 ve tekrarı pazar saat 12'de Fatih Uslu'nun sunumuyla müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Bakalım yeni saatle beraber Fatih Uslu'nun sunumuyla Radyo D Top 20 listesi başlıyor. Ve listemizde zirvenin sahibi kim olacak merak edilen bu sorunun cevabı için kulağınız Radyo D'de olsun. Şimdiden herkese bir kez daha iyi hafta sonları, keyifli tatiller. Korkarım.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Gaming haftası Vatan'da 11-17 Mayıs tarihleri arasında LG 27 inç Ultra Gear 27G 640AB 1MS 300 Hz QHD IPS oyuncu monitörü 15.499 liraya Vatan'da. Üstelik tarafla peşin fiyatına 4 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Opet doldur kar.

0: Radyo D. Radyo D Top 20.
1: 20 numara.
0: 14
1: numara.
0: 14
1: numara.
0: Radyo D Top 20.
1: 20 numara.

0: tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
1: there. Reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Kahve makinesi deyince vatan.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AgeSA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AgeSA'da. Sen de AgeSA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Tr'de. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo T.
3: 13 numara.

0: 19 numara.
1: Yeni şarkısı Dağılıyorum Olaysız ve Mabel Matiz bu hafta 19 numaradan yeni giriş yaptı.
2: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere gökte şimal.
0: 18 numara.
1: Son günlerin popüler şarkılarından Serkan Nişancı'dan Eller Üzer bu hafta 18 numara.
2: Sen...
1: Sefo ve yeni şarkısı Yine Seni Severdim bu hafta listemize 17 numaradan yeni giriş yaptı.
2: Yaralarımı sardım da yıllar oldu ve kendime gel.
0: 16 numara.
1: Bu haftanın 4. yeni giriş parçası İkilem ve Tuğba Yurt'tan İçiyorum Ederimize 16 numarada.
0: Numara.
1: Canlı performans kaydıyla Kalpsiz Bir Serseri ve Simge bu hafta 15 numara.
2: Saklama korkup da sevgini ben gibi baksana şansıma.
0: 14 numara.
1: Üzülmedim ki ve Semicek Top 20'de bu hafta 14 numaranın sahibiydi.

0: 13 numara.
1: Sıla ve Hayran 3 basıma geriledi bu hafta 13 numarada.
2: Hep mi ıska insanız usta? Anla bir kez beni, sen de susta. Hasta oldum, hayran diye yaz be.
0: 12 numara.
1: Sefo ve İrem Delici'den Senden Kalanlar bu hafta 12 numaranın sahibi. Göksel yeni şarkısıyla iki basamak yükseldi bu hafta. 11 numaradaydı Alev Alev.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.
8: Küçük ev aleti istersin, Vatan'da bulursun. 12-21 Mayıs tarihleri arasında seçili Ecovax küçük ev aletlerinde tarafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com.

0: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Opet Doldur Kas

0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo D. 6 numara.

0: Top 20.
1: 10 numara.
0: Radyo T Top 20 listemizin 10 numarasında Sıla Şahin ve Samet Kardeşler var. Üzgünüm.
2: Üzgünüm ben sana kalbimi veremem. Büyük dersini çekemem. Ellerimden ölemem.
1: 9 numara.
0: Çıkmaz Bir Sokakta ve Semih Cenk bu hafta listemizin 9 numarası. Derya Uluğ bu hafta yeni şarkısıyla hızlı bir yükseliş yaşadı ve ilk ona yerleşti 8 numarada. Hani?
2: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay, ne değişti söyle.
1: 7 numara.
0: Emre Altuğ ve APO'dan Serseri bu hafta 7 numarada.
3: Gözlerin gibi vurmaz onların mermisi, zaman geldiyse Azrail olur bizi.
1: 6 numara.
0: Manifest 3 basamak yükseldi. Top 20'de 6 numaradaydı. Daha iyi.

0: 5 numara. Linet ve şarkısı meğerse bu hafta bir basamak geriledi. 5 numarada. Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpikleri. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm birlikleri. Aklımı başımda. 4 numara. Umur Doğma ve Hande Ünsal'dan gel. Bir basamak yükseldi. 4 numarada.
1: Numara.
0: Ankara Eikoz'dan Beni Al bu hafta aynı yerini koruyor. Listemizin 3 numarası.
2: Beni al kendin gibi yap. Sana yangınım aşa kadar. Alevin sarsın gönlümü.
1: 2 numara.
0: Daha önce zirvedeki şarkılardan biriydi. Bu hafta yine 2 numarada karşımızda. Emre Fel'den Bir Güldün. Ve geldik zirveye. Radyo T Top 20 listemizin bir numarasında bu hafta yine aynı isim var. Ve son haftalarda en sevilen şarkılardan biri oldu. Aleyna Tilki'den Oyuncak Gibi. Bu haftaki bir numaramız.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 24 derece. Ankara açık güneşli 20, İzmir sağanak yağışlı 28, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Trabzon gök gürültülü yağışlı 16 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor. Radyo'da.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Kabakkuyu. Fethiye'ye bağlı Kabakkuyu, çam ormanlarıyla çevrili yapısı ve denize açılan doğal manzarasıyla kamp kültürünün en bilinen rotalarından biri. Bölgedeki bungalov ve kamp alanları, özellikle uzun süreli doğa tatili planlayan karavan ve kamp gezginlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sabah deniz manzarasına uyanıp gün boyu doğanın içinde vakit geçirmek isteyenlere Kabakkuyu rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Radyo D. Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. 22 ve 23 Mayıs, İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran, Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, Organizasyon Bayhan Müzik, Biletler Spaso'da, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex, 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda, 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: İş ortaklarımız binbir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
8: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişiyi 100.000

2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: Reklam. Radyo T. Yağlar Et, Selin Alptekin'le Olmazlar Olur'u sunar.

frekansınız 104 Radyo Deden Selin Aktekin'le Olmazlar Olur'la sizlerleri. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Güzel bir hafta sonunda yine benimle birliktesiniz. Çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. Yine yeniden güzel bir hafta sonu ve umarım, gerçekten dilerim ki istediğiniz her şey oluyordur arkadaşlar. Benim için oluyor yani. Dilerim sizin için de oluyordur. Çünkü şu çok önemli bir şey. Şu an burada söylediğim bir cümle bile eğer birinizin hayatına dokunuyorsa bu benim için çok önemli gerçekten. Çünkü bazen kime ne şekilde dokunacağımız konusunda işte mucizeler diyoruz ya, yani aslında mucize değil. Ben mucizelere çok inanmıyorum. Her şey Rabbimin istediği ölçüde gidiyor. Olması gerektiği ölçüde. Sadece görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum bazı şeyleri. Görelim. O mesajı alalım ve hayatımıza o doğrultuda ilerleyelim. Hafta sonunuz çok güzel olsun diyorum. Ve Radyo D'den bana soru sormak istiyorsanız eğer Radyo D WhatsApp hattımızdan 0549 204 0104'ten mesaj yollayabilirsiniz. Yine soru cevap gideceğim. Yine soru cevaplara bakacağım. Çünkü soru cevaplar bana göre geri bildirim alıyorum ya, çok daha farklı oluyor geri bildirimleriniz. Ve çok da iyi oluyor. Anlıyorum ki gerçekten hayatlara dokunabiliyorum, dokunuyorum ve bu beni gerçekten mutlu ediyor. Çok fazla gerçekten dedim ama gerçekten mutlu oluyorum. O yüzden de bugünkü programımız biraz daha umutla alakalı, umut etmeyle alakalı başlayacağız. Ondan öncesinde bir soruyla başlayacağım. Hadi sorunuzu sorun WhatsApp hattımızdan ve ben de ilk soruyla başlayalım. Radyo D'deyiz, Olmazlar Olur'la sizlerleyim. Birazdan burada olacağım.

0: Evet, şimdi bir sorumuz gelmiş hemen zaten. Birini unutmak mümkün mü? Onu geride bırakmak olur mu gerçekten? Evet. Hep söylediğim bir şey var. Birini unutmak diye bir şey olmaz. Eğer yaşadıysanız, ilişkiniz bittiyse, yaşanmışlık var çünkü orada. O duygu yaşandı arkadaşlar. Ve yaşandıktan sonra eğer gerçekten sizi çok etkilediyse sonuç itibariyle burada artık yaz sürecine girdiniz demektir. Aslında o ilişkiyi nasıl bitirdiğinize bakmanızı rica edeceğim. Yaz süreci çünkü sağlıklı bir şekilde beyninize işleyebildiğinizdir. Yani işleyebilmeniz önemli. İlişkinin zihninizdeki yoğunluğu azalıyor belli bir süreden sonra, zamandan sonra. Yani ilişki bittikten sonraki ilk 6 ay deriz biz. İlk 6 aydaki süreç çok önemli. Yaşadığınız şeylere bakacaksınız. Yani yoğunluğunuz zamanla, 6 ay dememizin sebebi, yoğunluğunuz zamanla azalır. İlişki yaşam öyküsünün bir parçası haline gelir. Nasıl oluyor bu yaşam öyküsünün bir parçası haline gelmesi? Mesela aklınıza geldiğinde artık size acı vermemeye başlar. Yani belli bir süreden sonra acıyı taze tutmuyorsanız eğer, ki burada açıyorum paranteze, ne olur dediğinizde, şöyle bir şey, acıyı taze tutmak sürekli birilerine anlatmak. Bunu yapıyorsanız eğer lütfen bırakın. Bakın, bu soruyla birlikte herkese söylüyorum buradan. Anlatmayı kesin arkadaşlar. Birilerine ne kadar çok o ilişkinizi hatırladığınıza dair anlatırsanız, konuşursanız eğer birileriyle, o ilişkiyi habire sürekli taze tutmuş oluyorsunuz. Ve ister istemez o ilişkinin hala içindesiniz demek oluyor. Hani bana geliyorlar mesela seansta, ki bunu bencil olma vaktinde kitabımda da anlattım hatta. Sürekli unutamıyorum, sürekli hala yaşıyorum dediğinizde, alta indiğimizde aslında her gün mesela arkadaşlarını anlattı, her gün işte ailesinden birilerini anlattı, telefonla anlattı, işte arayıp konuşarak, ondan sonra yazarak ya da işte sürekli buluştuğu arkadaşlarını anlatarak falan, işte o yaz sürecini işte bitirmemiş oluyorsunuz. O yüzden de yaz süreci demek artık onu konuşmamak. Yani artık anlatmamak. Belli bir süreden sonra hatırladığınızda mesela anı olarak aklınıza gelmesini sağlamak için artık hani konuşmamanız gerekiyor. Yani ya işte ben hatırlamak istemiyorum, bu kötü bir anı, niye bunu hatırlayayım? Ama yaşandı, kötü de olsa bunu inkar edemezsiniz. İnkar her zaman için ilişkide de olsa, işte bittikten sonra da olsa, sizi inanılmaz yıpratır. Canınız yanar sürekli. Yani hep o ilişkideki şeyleri düşünürsünüz. Aslında kendinize suç bulursunuz. Yani sürekli dersiniz ki ya ben niye bunu yaptım? Niye böyle oldu? Ya bu kadar kendinizi yıpratmayın. Bu kadar kendinizi aşağılamayın. Yaşadınız zaten ve oldu bitti. Yani onu bir anı olarak kabul etmek. Yani hayatınızda, yaşam öykünüzde özellikle baktığımızda 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşına geldiğinizde zaten bir şeyler yaşamış olmanız lazım. O acıyı yaşamış olmanız lazım, o mutluluğu yaşamış olmanız lazım. Bunların hepsini yaşamadan hayat geçiyorsa zaten üzgünüm ama yani yaşamadınız demektir. Bunu hep söylüyorum zaten. O yüzden de hani onu anı olarak biriktirip o anıları da hani ölüm döşeğinde ben hep şunu söylerim. Ya keşke şunu da yapsaydım. Keşke şu da olsaydı. Keşke bunu da söyleseydim. Ya da işte keşke bir şeyler yoluna gitseydi de ya da gitmeseydi de ya da o üzülmesin diye bir şeyler yapmasaydım. İşte hep karşımdaki iyi olsun da ben sonra geleyim. Ya da işte karşımdakinin beni sevmesi için mücadele edeyim değil. Mesela karşınızdaki insana mutlu olsun diye yaptığınız her şeyi bir düşünün bakalım, kendinize yapıyor musunuz? Mesela karşınızdaki mutlu olsun diye ona kahvaltı mı hazırlıyorsunuz, yoksa sadece kendinize hazırladığınızda da mutlu olabiliyor musunuz? Ya da karşınızdakine bir hediye aldığınızda mesela aynı hediyeyi, ya da bir kendinize bir şey alırken bana da bir, kendime de bir hediye alayım diyor musunuz mesela? Yani sizde sıradan gelen her şey aslında sizin kendinize armağanınız olsun. Yani başkasına yaptığınız her şeyi kendinize de deneyin. Yani mesela başkası için süslenmeyin. Kendiniz için süslenin. Aynanın karşısına geçtiğinizde ya evet ben güzelim, ben kendim için süslendim. Kendim için bir şeyler yaptım. Kendim için fön çektirdim, kendim için makyaj yaptım. Kendi öz bakımımı yapıyorum ama kendim için deyin. Yani o yüzden de kendinize odaklandığınızda işte birini unutmanın derdine düşmezsiniz. Evet, yaz sürecini yaşayın zaten, yaşamazsanız olmaz. Eğer ki hani bir şeyi sürekli ötelerseniz, hep hafızamızın işte o geriye geri dönüşüm kutusuna atarsanız, tabiri caizse daha doğru olur bunu söylemem. O geri dönüşüm kutusu hala orada ama o bilgisayarda. O yüzden de o acıyı yaşayın. O acının içinde kalın. Yani ağlamak mı istiyorsunuz? Ağlayın ya. Niye ağlamıyorsunuz? Ağlayın. Ondan sonra bir müzik dinliyorsunuz mesela. Bazen ben de arabada giderken bir şeyler geliyor aklıma. Bir bakıyorum çok duygusala bağlamışım. 5 dakika sonra farklı bir müzik çalıyor mesela. Radyoda dinlerken özellikle bir bakıyorum. Aa, çok modum hemen düşmüş. Çok acıklı şarkılar var mesela. Daha sonra bir bakıyorum. Of, harika müzikler diyorum. Müziğin son sesini açıyorum ve müziğe eşlik ediyorum. Bu inanılmaz bir terapi şekli, biliyorsunuz. Hep söylüyorum bunu da. Özellikle hele ki radyoda değilseniz, o hareketli şarkılarla birlikte, hatta böyle direksiyona böyle elinizle eşlik ederekten, vuraraktan mesela sakin sakin çok güzel eşlik edip ne yapıyorsunuz? Hemen o boğazımızdaki o öfke enerjisini şarkı söyleyerek hemen atmış oluyoruz. Ne oluyor ondan sonra? Bir bakıyoruz ki inanılmaz rahatlamışız. Birine öfke mi duyuyoruz? Ya bağırarak şarkı söyleyin. Bu sefer de vurarak, az önceki dediğim daha sert biçimde yaptığınızda ne oluyor? Daha çok öfkenizi dışarı yansıtmış oluyorsunuz. Ve öfkenizi dışarı yansıttıktan sonra da ne oluyor? Biraz daha rahatlıyorsunuz. Böyle gevşiyorsunuz. Böyle ses tonunuz inanılmaz aşağıya doğru gidiyor. Falan deyip rahatlamış hale geliyorsunuz. Bu da çok güzel bir rahatlama şekli oluyor. O yüzden de acının içinde kalın lütfen. Ya değmez işte, onun için değmez, bunun için değmez, şu arkadaşça, illa bunu şey olarak algılamayın bu arada. İlişki olarak algılamayın. Yani bir bakarsınız arkadaşınız da hayatınızdan gidebilir. Yıllardır görüştüğünüz dostunuzdan bir yanlış görmüşsünüzdür. O da gidebilir hayatınızda. Yani ya zaten ilişkilerdeki bu ayrılık birini kaybetmiş gibi olan bir acıya eşdeğer. O yüzden de bu acı önemli bir şey, önemli bir değer. O yüzden de lütfen acınızı yaşayın. Aman konuşma, işte boş ver, işte zaten değmez de deyip sizi susturmaya çalışan insanlara da lütfen prim vermeyin. Ben acımı yaşamak istiyorum deyin. Gerekirse yalnız kalın. Yalnız kalmak da çok güzel bir duygu çünkü. O yüzden de yalnız kalın ve o acıyı lütfen unutmayacağım deyip, hemen onu da araya sokayım, unutmayacağım deyip bir daha kimseye aşık olmayacağım demeyin. Kendi kendinize yalancı çıkmış olursunuz bu arada. Yani ondan sonra da aşık olunabiliyor çünkü duygularınız hala devam ediyor. O anda öfkeyle söylediğiniz şeyler. O yüzden de o acıyı yaşayın ve ondan sonra da nasıl, hani demişsiniz ya, onu geride bırakmak olur mu gerçekten? Nasıl bıraktığınızı da görün. Onu sadece güzel bir anı ya da kötü bir anı ya da adına ne derseniz deyin. Ama geçti mi? Geçti. Radyodayız, olmazlar olurdayız. Selin Alptekin'le birazdan sizlerleyiz.
1: Yağlar Et'in sunduğu Selin Alptekin'le Olmazlar Olur devam edecek.
2: Radyodayız. Nejat'la ilgili her şeyi bilirsin.
3: Nejat'ın elindeki koz merak konusu.
2: Ne var Nejat'ın elinde?
3: Ebu'dan abine anlamlı soru.
4: Azra gelse affeder misin?
5: Serhat hayır. Beni biraz olsun seviyorsan yapma, hayır.
3: Serhat'tan Zeynep'e kararlı sözler.
2: Sen hayatımdaki her şeyden daha çok seviyorum. Ben artık sır istemiyorum hayatımda.
3: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex, 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda, 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
7: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
11: Donuyoruz Yüksel abi.
10: Bu havada.
12: İnternette donuyoruz.
10: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
13: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
14: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
13: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
16: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri 5G.

2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Reklam. Radyo T. Yağlar Et'in sunduğu Selin Alptekin'le Olmazlar Olur devam ediyor.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Bu kurbanda tüm süreci sizin için daha kolay ve pratik haline getiren bir marka ile karşınızdayım. Yağlar Et. Yağlar Online'da tüm Türkiye'ye güvenilir paketleme ile bayrama özel kampanyaları görebilir ve ayrıca size özel Selin10 promo kodu ile %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Bayramda Yağlar Online'da buluşalım.
0: Tanıtıcı reklam.

Evet, şimdi ikinci sorumuza bakalım. Ondan sonra da umutla alakalı konuşalım, olur mu? Sorumuz şöyle. Bu arada hemen yine WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum size. 0549-204-0104'ten ve aynı zamanda da sosyal medya hesaplarımızdan da bize soru gönderebilirsiniz arkadaşlar. Soru şöyle. Öfkelendiğimde kendimi tanıyamıyorum. Bir anda ağlama nöbeti geçiriyorum. Çocuk gibi oluyorum. Bunu nasıl yenebilirim? Şimdi bu noktada aynı bu soruya tekamül eden ve bunu yaşayanlar için genel bir açıklama yapmak istiyorum. Herkes lütfen öfkelendiği anı hatırlasın. Böyle en fazla öfkelendiği, kim öfkelendiyse bir gözünüzü kapatın ve direkt düşünün. Büyük bir olasılıkla bir şey o esnada öfkelendiğiniz andan sonra hatırladığınızda özellikle bir şey sizi tetikliyor mu? Tetikliyor olabilir mi diye bir bakın bakalım. Çünkü hani diyoruz ya ağlama nöbeti hiç olmadığımız anda gayet normal bir şekildesiniz. Arkadaş ortamındasınız. Bunu şöyle açıyorum yani. Arkadaş ortamındasınız. Bir anda ağlama nöbeti geldi. Niye olduğunu da bilmiyorsunuz ama İçinizde bir öfke var ama o öfkenin nereden kaynaklandığını da bilmiyorsunuz. Yani bir anda çocuklaşıp etrafa saldırıyorsunuz ve ister istemez çevrenizdeki insanları kırıyorsunuz. Kırma olayı yaşıyorsunuz. Ya kırıyorsunuz ya dağıtıyorsunuz ki dağıttıktan sonra gelen özürden ben çok haz almıyorum zaten. Mümkün mertebe burada diyoruz ki o öfkeli olduğumuz anı geçirmeye çalışalım. Yani geçirmeye derken ileride de böyle şeyler yaşamayın diye onun temelinde nasıl bir sorun var? Temelde nasıl bir sorunla karşı karşıyayız? Biz onu bulmada yardım ediyoruz. Bu da işte hani temel dediğimiz ne? Travmalarımız. Yani travmalar tetiklendiğinde o anı yani yaşıyoruz sanki ama o travmanın neyden kaynaklandığını bulmamız lazım. Bununla alakalı geçen programlarda da söylemiştim. Hatta Gabor Mate'in yine bir saptaması var. Der ki Gabor Mate örneğini çok veriyorum ya hani çok da seviyorum kendisini. Seminerlerine de çok katılan birisiyimdir online olarak. Bu kadar öfkelenme diyor. Yani bir anda ağlama nöbeti vesaire. Beynimizin diyor zaman yolculuğu diyor. Beynimizin bir zaman yolculuğu. Hani bu karakter zayıflığı değil. Bunu ben de mesela çok fazla söylüyorum. Ağlamak işte kendini kötü hissetmek ki az önce biliyorsunuz ağlayın diyorum zaten ben. Ağlamak da bir duygu çünkü. O yüzden de duygulu olduğunuzu da gösteriyor zaten. Onu da dışarıya yansıtmanız gerekiyor. Bu en doğal hakkınız sonuçta. İşte ağlama karakter zayıflığı değil. Yani ya da işte öfkelenmek de bir noktada hani o anda ne yaşadığımızla alakalı biraz geçmişe gidiyoruz. Travma tetiklendiğinde özellikle mantıklı yetişkin beynimiz devre dışı kalıyor arkadaşlar. Ve o an ve o acının yaşandığı yaştaki çocuk beyni yani limbik sistem diyoruz biz buna komutayı devralıyor. Bu da ne oluyor? Bu tepkiler aslında iyileşmemiş yaraların hala ben buradayım ve canım yanıyor deme şekli. Gabor Mate bu noktada diyor ki iyileşmenin yolunu bu tepkileri bastırmak değil de ki az önceki soruya da çok güzel bir cevap aslında bu noktada da geldi. Bastırmak değil de o küçük halimize şefkatle yaklaşmak olduğunu hatırlatıyor. Yani o hani az önce dedik ya anıya çevirin o kötü olayları bir izleyicimizin dinleyicimizin pardon sorusuyla alakalı. Yani anıya çevirip onu ana olarak kabul etmek. Burada da o travmanın işte çalışmalarımızda o travmanın o yaşadığımız şeyde bastırmak değil de o küçük halimize şefkatle yaklaşmak olduğunu hatırlatıyor bize. Travma unutulmaz. Yani işte anılar da unutulmuyor yani. Ancak işte dönüştürebiliriz. İşte aradaki fark o. Kendimize bir düşünün bakalım. En son ne zaman şefkat gösterdik kendimize? En son ne zaman hani biri bize bir şey yaptığında ya da biri bizi üzdüğünde hemen kendimizi suçlamak yerine, hemen kendimizi dövmek, yerden yere atmak yerine hani senin yüzünden demek yerine, kendimizi suçlamak yerine biz elimizden geleni yaptık ya da ben elimden geleni yaptım onun için. Ben buyum işte deyip
kendi omzumuzu ne zaman sıvazladığımızı hatırlıyoruz. Hiç düşündünüz mü? Bir aynanın karşısına geçin bakalım lütfen. Bir bakın bakalım. Gerçekten en son kendinizle ne zaman baş başa kalıp kendinizle ne zaman konuştunuz? O yüzden de bu travma olaylarında özellikle bu öfke nöbetlerinizde ve sürekli öfke nöbeti geçiriyorsanız eğer, inanın çocukluk evresinde bir öfke nöbeti geçirmişsinizdir ve o yaşadığınız çocukluk evresindeki travma ne ise eğer, o travmayı yansıtan tetikleyiciler görmüşsünüzdür ve o tetikleyiciler sizi tekrardan öfkelendiriyordur. İşte burada lütfen bu çalışmalarla ya da size verdiğim bazen çalışmalar oluyor ya, işte şimdi de vereceğim, az önce de vermiştim. Bu çalışmalarla mesela bir kendinizle bir yüzleşin bakalım. Ya da işte uzmana danışın, uzmana gidebiliyorsanız. Uzmana gidemiyorsanız kesin bir şeyim var evet deyip ya da çocukluğunuza inip o çocukluğunuzdaki, atıyorum ben kendimden örnek vereyim, aynanın karşısına geçip çocuk Selin'le yüzleşmem lazım. Çocuk Selin'i sevmem ve ona şefkat göstermem gerekiyor. O yüzden de hani aynanın karşısına geçip küçük Selin, Ayşe, Fatma kimse artık konu hangi isim olarak kendinizi söylüyorsunuz ve onunla konuşmaya başlayın. Onu şefkatle sarıp sarmalayın. Omzunuzu sıvazlayın. Çünkü şu andaki tepkileriniz, öfkelendiğiniz her neyse o küçüklüğünüzdeki yaşadığınız o travmanın onun üzerinden, o yaşadığınız olay üzerinden büyüdüğünüzü ve onun devamı olarak geldiğiniz yaşa bakın. Yani o yüzden de ne kadar yıl o öfkeyle yaşamışsınız bir düşünsenize. Olmazlar Olur birazdan geliyor.

0: kadar gelirim.
1: Yağlar Et'in sunduğu Selin Alptekin'le Olmazlar Olur devam edecek. Radyo Tek.
2: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: İstal Migros'a. İstal Migros gelsin sana.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
3: Reklam. Radyo T. Yağlar Et'in sunduğu Selin Alptekin'le Olmazlar Olur devam ediyor.

Umut. 81 yaşındaki Serpil anne yolda yürürken Öykü adında genç bir kadının hüngür hüngür ağladığını gördü. Yanına gitti ve sordu. Ne oldu yavrum? Ne oldu? Öykü arkasındaki harabe yangın yerini göstererek sorma teyze. Bu sabah başımıza çok kötü bir şey geldi. Evimi kaybettim, hayvanlarımı kaybettim, ahırımı kaybettim, bahçemdeki her şeyimi kaybettim. Her şey yandı, bitti, kül oldu. Ben ne ahmak kadınım, ben ne dikkatsiz biriyim, kendimi suçlu hissediyorum dedi ve ağlamaya devam etti. Serpil anne sakin bir şekilde cevap verdi. Ah yavrum, ben çok korktum seni ağlarken görünce. Çünkü ben senin umudunu kaybettiğini sandım. Umudunu kaybetme. Gerisini zaten halledersin. Umudu terk etmemek kendine şefkattir. Kendine merhamettir. Yeniden hayal kur. Umudunu hiç kaybetme. Bu küçük kesitten sonra hiçbir zaman hala nefes alabiliyorsak, her sabah uyandığımızda gökyüzünü görebiliyorsak, her şeyde umut vardır. Her şekilde umut vardır arkadaşlar. Sağlığınız yerinizdeyse dikkat edin mesela. Bir sağlık sorunu yaşadığınızda atıyorum işte size yemeyle alakalı, boğazınızla alakalı bir sorun oldu ve siz uzun süredir hamburger yemiyorsunuz diyelim. Ve bir yıl sonra o hamburgeri artık yiyebileceksiniz ve iyileşmişsiniz. Düşününsene, o hamburgeri yiyebileceksiniz. O hamburgeri yerkenki o zevkinizi düşün. O size, bir de çok seviyorsunuz bu arada. O arayı da geçmeyelim. Yani benim gibi sevenleriniz tabii ki vardır. Şu an anlatırken bile şey oldum. Ağzım sulandı diyebilirim. Düşününsene bir, onu yiyorsunuz ve bir yıldır yemiyorsunuz mesela. O size yarattığı zevki düşünün. İşte hayat da böyle bir şey. Biz şu anda mesela yaşarken ne yapıyoruz? Sanki sıradanlaşmış hayatımıza baktığımızda hiç, her şey sıradan gibi geliyor. Her şeyi zaten yapıyoruz. Yemek yiyoruz, işte bir şeyler içiyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz. Bunlar sıradan şeyler gibi. Ta ki o sıradanlık olumsuz bir şey yaşayana kadar hayatımızda devam ediyor. Olumsuz bir şey olduğunda da zaten hep kötü şey beni bulurla da devam ediyor. Dikkat edin. Yakınmalar her şey. Ondan sonra ne oluyor? Hayat öylece basıp gidiyor. Ki zamanın nasıl bir hızla gittiğini benim anlatmama gerek yok. Eminim siz de yaşıyorsunuzdur. O yüzden de lütfen anı yaşayın. Yani sanki bir hamburgeri son hamburger yiyormuşsunuz gibi ya da bir arkadaşınızı kırmadan önce bir düşünün. Belki ertesi gün onu göremeyeceksiniz. O yüzden de hayatın değerini anda kalarak yaşayın. Daha sonra zaten bir saat sonramız, bir saat öncemizin ne oluyor? Anahtarı gibi olmuş oluyor ve bir saat öncemizde de artık an olmamış oluyor. Anı olmuş oluyor. Niye? Geçti çünkü. O yüzden de hayata daha gülümseyerek, daha güzelliklerle bakın. Mesela bu konuda çok güzel bir söz de var. Yaşar Kemal'in mesela bir sözleri var mesela. Ne zaman bir yılgınlık, bir umutsuzluk çökse karıncaların üstüne, hemen ona karşı bir umut sözü, bir ışık gibi yayılıyordu karınca ülkelerine. Ekmeksiz, susuz, havasız yaşayabilirlerdi de karıncalar umutsuz yaşayamazlardı. Ne kadar güzel değil mi? Umutsuz yaşanmaz. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Her gün, her doğan güneş yeni bir umutla gelir hayatımıza. Yeni bir heyecan getirsin mesela. Aa, ben heyecanlanmıyorum. Aa, ben hiçbir şeyden mutlu olmuyorum diyoruz. Aa, ölümü bekliyoruz diyoruz mesela. Ama Allah korusun bir deprem olduğunda hemen kaçıyoruz değil mi? O zaman baktığınızda mesela ne de olsa öleceğim deyip beklemeniz lazım. Ama işte hepimizin aslında bir umudu var. Var da onu çıkaramıyoruz. Alışkanlıklarımız, sıradan hayatımız, sıradanlaştırdığımız hayatımız daha doğrusu buna izin vermiyor. Lütfen. Hayat ne olursa olsun yaşamaya değer. Ya zaten düşününsene, nereye gideceğimiz, nasıl, yani sonuçta nasıl olacak, ne bitecek diye bunları sorgularken, yani sonumuz belli. Hepimiz ölümle yüz yüze geleceğiz, karşı karşıya geleceğiz. O yüzden de en azından hayatı güzel yaşayalım ya.
Öyle düşününsene. Mesela düşünün. Kendinize birazcık zaman ayırın. Biraz da kendini sevmek değil midir yaşamak diyor ya Tevfik Fikret. Ve sonunda da ekliyor. Kişi gülebildiği sürece endişe yahut korkunun esiri değildir. Gülün, kendinize gülmek için alanlar yaratın. Hiç olmadı ya, birine günaydın derken gülün. O tebessümle inanın bana karşınızdaki sizin tebessümünüzle bir bakacaksınız o da gülmeye başlayacak. Bu çok güzel bir şey. O yüzden hayatın değerini bilin. Hayat size aslında o kadar güzel şeyler veriyor ki. Ben Rabbimin herkese bir günün içerisinde hep kötü şey, bir günün içerisinde de hep iyi şey verdiğini düşünmüyorum. Sadece mesajları iyi okumamız gerektiğini düşünüyorum. Bana göre mesajları iyi okumak hayatımıza verdiğimiz değeri de gösteriyor, kendimize verdiğimiz değeri de gösteriyor. Lütfen bugün özellikle sona yaklaşırken sizden şunu istiyorum. Başkası için yaptığınız bir şeyi, bugün mesela o mutlu olsun diye yaptığınız bir şeyi kendiniz için yapın. Kendinize değer verin. Bu hafta sonunu kendinize değer vererek geçirin mesela. Olmaz mı? Olmazlar olur Selin Alptekin'le bu haftalık da benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir hafta sonunuz olsun. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 22, Trabzon sağanak yağışlı 16 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma saat 20.30. Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı yürüyüşü saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza Konseri. Göz gözü görmüyor hep sus. Takipteler ses etme sus. Vakit 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: Reklam.
1: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
2: Çekici yükselin. Fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
2: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.

0: Migros'a. İstel Migros gelsin sana.
1: Merhaba, ben Göksu Öngören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
0: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Reklam. Radyo D.
10: Ön dizim ekim

hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Burada Dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 22, Trabzon sağanak yağışlı 16 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Kabak Koyu. Fethiye'ye bağlı Kabak Koyu, çam ormanlarıyla çevrili yapısı ve denize açılan doğal manzarasıyla kamp kültürünün en bilinen rotalarından biri. Bölgedeki bungalov ve kamp alanları, özellikle uzun süreli doğa tatili planlayan karavan ve kamp gezginlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sabah deniz manzarasına uyanıp gün boyu doğanın içinde vakit geçirmek isteyenlere Kabak Koyu rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.

0: Konakta beklenmeyen kaos.
1: Bakize! Yenge! Bakize! Bakize!
0: Cihan'dan intikam sözleri.
2: Feyyaz, sana isim vereni, seni büyüteni toprağa görecek oğlum.
0: Cihan, Alya'ya verdiği sözü tutabilecek mi?
3: Tamam işte olacak.
4: Olmaz.
3: Ve ben Albora köyünün meydanında düğün yapacağım.
0: Uzak Şehir yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
5: Radyo D. Kamu spotu.
6: Mesafeler dert değil. Yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için Kızılay.org.tr.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Sıradaki şarkı koltuğa oturup kalkamayanlara gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Nejat'la ilgili her şeyi bilirsin.
1: Nejat'ın elindeki koz merak konusu.
0: Ne var Nejat'ın elinde?
1: Ebu'dan abine anlamlı soru.
2: Azra gelse affeder misin?
3: Serhat hayır. Beni biraz olsun seviyorsan yapma hayır.
1: Serhat'tan Zeynep'e kararlı sözler.
4: Sen hayatımdaki her şeyden daha çok seviyorum. Ben artık sır istemiyorum hayatımda.
1: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de. Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun programını dinleyeceksiniz.

0: Cici Kızlar 1974 yılının yaz aylarında kurulmuş, Ekim ayında çıkan ilk 45'liklerinin ilanlarında Türkiye'nin ilk kız topluluğu ifadesi kullanılmıştı. Tabii o zamanlar girl band tabiri icat edilmemişti. Cici Kızlar asıl şöhreti 1975 Eurovision Türkiye elemelerinde yakaladı ve grubun yarışma parçası Delis'in Türkiye'yi temsil etme hakkını kıl payı kaçırdı. Radyo D'desiniz ve Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Bu gece Eurovision gecesi. Yarışma 70. kez yapılırken finale sadece 2 saat kala Yeter Ki Müzik Olsun Eurovision özel bölümünde Türkiye'nin 1975'ten 2012'ye dek süren Eurovision macerasını konuşacağız. Kavrometre köşesinde çeşitli ülkelerin farklı yıllarda Eurovision'a gönderdiği kimi şarkıların Türkiye'de yapılmış Türkçe versiyonlarına kulak vereceğiz birlikte. Eurovision Türkiye elemelerinde yarışıp Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanamayan ama zamanla birer pop hitine dönüşen şarkılar da oldu. O şarkıların bu yarışma için yapıldığı zamanla unutuldu. Hatırlatacağız.
1: Yeter ki müzik olsun.

0: Ali Rıza Binboğa'nın seslendirdiği Yarınlar Bizim, Eurovision 1975 Türkiye elemelerinde aslında halk oylamasının birincisi çıkmıştı. Ama jüri oylarının yüzdesi işin içine girince ilk üçe bile giremedi. Yine de o dönem büyük bir hit oldu. Hababam Sınıfı filmi sayesinde de bugünlere kadar geldi, unutulmadı. Yarışmanın 1978 Türkiye elemelerinde yarışan 12 şarkısı arasında yer alan ama ilk elemeyi bile geçemeyen şarkılarından biri Rezan Yücel'in seslendirdiği Çiğdem Talu, Melih Kibar şarkısı Bu Gece ise uzun yıllar unutulmayacak, bugünlere kadar gelecek bir başka Eurovision şarkısı olacaktı.
1: Bilemezsin.

Eurovision 1985 Türkiye elemelerinde finalin iddialı şarkılarından biri Özdemir Erdoğan ve Sezen Aksu'nun birlikte seslendirdiği Küçük Bir Aşk Masalı'ydı. Bu Ali Kocatepe bestesi finalde şaşırtıcı bir biçimde dereceye giremedi ama sonrasında kalıcı bir hit oldu, uzun yıllar dillerden düşmedi.

0: Eurovision Türkiye elemeleri yıllar içinde çok sayıda yeni şarkıcı, besteci ve aranjörün müzik dünyasında adını duyurmasına vesile oldu. Kayahan 1981 yılından itibaren aralıklarla elemelerde boy gösterdi ve ancak 1990 yılında Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanabildi. Ondan bir yıl önce 1989 yılında elemelerde yarıştığı ve Melankoli adlı şarkıysa bir süre sonra bir Eurovision şarkısı olarak değil bir Kayahan hiti olarak hafızalara yer edecek.
1: Mühürlenmiş gözlerine insafsız uzaklar. Gel gör çıkmaz yollarına saplanmışım ben sana bu bacım.

2005 yılı Eurovision şarkı yarışmasında İspanya adına yarışan Son de Sol grubu ülkesini bu şarkıyla temsil etmiş, 24 ülkenin yarıştığı finalde ancak 21. olabilmişti. Radyo D'de Yavuz Hakan Top'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın cover metre köşesinde bugün Eurovision coverları var. Dinlemekte olduğunuz İspanyol şarkısı yarışmada son sıralarda kalmış olsa da Serdar Ortaç'ın dikkatini çekmiş olacak ki 2006 yılında pek de sık yapmadığı bir şey yapmış ve bu şarkıyı kendi yazdığı Türkçe sözlerle seslendirmişti. Sor, Serdar Ortaç.

şarkı 1974 yılı Eurovision şarkı yarışmasında İsveç'e birincilik getirmekle kalmamış, büyük bir hit olmuş ve dünya çapında bir fenomen olacak ABBA'nın adının duyulmasını sağlamıştı. Şarkının Türkçe versiyonu ise aynı yıl Fikret Çeneş'in yazdığı sözlerle Nilgün Atılgan tarafından plak yapılmış ama Oldu Mu adını taşıyan bu Türkçe versiyon pek de ses getirmemişti.

Türkiye'nin ilk kez katıldığı 1975 yılında yarışmayı Hollanda adına yarışan Teach'in topluluğu bu şarkıyla kazanmıştı. Ding Dinge Dong Türkiye'de de çok sevildi ve iki farklı Türkçe versiyonu yapıldı. Bunlardan birini Fikret Şeneş'in yazdığı sözlerle Ayla Algan, diğerini ise Oktay Yurdatapa'nın yazdığı sözlerle Füsun Önal seslendirmişti. Söyleyin arkadaşlar, Füsun Önal.

Tutte Reconnitra. Lüksemburg adına yarışan Anne-Marie David'in seslendirdiği bu şarkı 1973 Eurovision şarkı yarışması birincisi olmuş. Şarkı aynı yıl Türkiye'de Nino Varo'nun yazdığı sözlerle Nilüfer tarafından seslendirilmişti.

Geleceksin kendini adını taşıyan bu Türkçe versiyon o kadar sevildi ki Nilüfer'in plağı şarkının orijinalinin plağından daha fazla sattı ve şarkı Nilüfer klasiklerinden biri olarak hafızalara yer etti. Çocuk...

Bandido, İspanya'yı 1990 yılı Eurovision şarkı yarışmasında temsil eden şarkıydı. Bu kıvrak ve ritmik şarkı finalde 5. oldu. Aradan 2 yıl geçti, şarkıya Sezen Aksu Türkçe sözler yazdı ve Aşkın Nur Yengi seslendirdi. Zehir gibisin, Aşkın Nur Yengi.

0: Yeter ki müzik olsun, Eurovision özel bölümünde Eurovision coverları dinlemeye birazdan devam edeceğiz. Burada kalın.
1: Yeter ki müzik olsun.

Thalassa και τα γόρι μου. Κρασί Thalassa κατηγορί μου. Yunan müziğinin divalarından biri olan ve yakın bir tarihte hayata gözlerini yuman Marinella, bu şarkıyla 1974 yılı Eurovision şarkı yarışmasında Yunanistan'ı temsil etmişti. Radyoda da Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. 70. Eurovision şarkı yarışması finaline 2 saatten az bir süre kaldı ve biz Yeter Ki Müzik Olsun'un Eurovision özel bölümünde Eurovision şarkılarının Türkçe versiyonlarını konuşmaya devam ediyoruz. Dinlemekte olduğunuz şarkı 1975 yılında Çiğdem Talun'un yazdığı Türkçe sözlerle Aydın Tansel tarafından plak yapılmış ve Türkçe'de Yeni Bir Gün adını almıştı.

0: Congratulations. Bir dönemin rock'n'roll yıldızı Cliff Richard 1968 yılı Eurovision şarkı yarışmasında bu şarkıyla İngiltere'yi temsil etmiş ve ikinci olmuştu. Şarkının Türkçe versiyonu ise aynı yıl Onay Işıl tarafından plak yapıldı. Türkçe sözlerini de Onay Işıl yazmış ve şarkının adı Tebrik Ederim olmuştu.
1: Tebrik

Mikado. 1975 yılı Eurovision şarkı yarışmasında İsviçre'ye altıncılık getiren bu şarkı Simon Drexel tarafından seslendirilmişti. Şarkının Türkiye'de iki farklı Türkçe versiyonu yapıldı. Bunlardan birini Ömer Tarıman, diğerini ise Parla Şenol seslendirdi. Parla Şenol versiyonunda Türkçe sözler Armağan Şenol tarafından yazılmış ve şarkının adı İnanmam olmuştu.

Bu kez 2004 yılına gidiyoruz. Yarışmanın ilk kez Türkiye'de düzenlendiği 2004 yılında Zeljko Joksimović, Lale Moja adlı bir şarkıyla Sırbistan Karadağ adına yarışmış ve yarışmayı ikincilikle tamamlamıştı. Şarkının Türkçe versiyonu ise 2008 yılında Yeşim Salkım tarafından seslendirildi. Türkçe sözleri Seda Akay yazmıştı. Zaman çok daraldı. Yeşim Salkım.

Türkçe sözlerle söylenmiş daha pek çok Eurovision şarkısı var ama biz bugün bu programda ancak 10 tanesini dinletebildik size. Son olarak 1998 yılında İngiltere'yi temsil eden şarkıya kulak veriyoruz.

İmani'nin seslendirdiği bu şarkı o yıl yarışmayı ikincilikle tamamlamıştı. Avrupa çapında bir hit olan şarkı aynı yıl Türkiye'de Meltem Cumbul tarafından seslendirildi ve Cumbul'un ilk ve tek müzik çalışması oldu. Türkçe sözler Şehrazat tarafından yazılmıştı. Senin neyin? Meltem Cumbul. Aklında.

0: Yeter ki müzik olsun da birazdan 1975'ten 2012'ye Türkiye'nin Eurovizyonlu yıllarını, Eurovizyon yolculuğunu konuşacağız. Burada kalın.
1: Yeter ki...

Duydunuz sinyalin sesini ve yarışma başladı. Her sene büyük bir coşkuyla, bir festival, bir kutlama havasında geçen Eurovision. Ne heyecanlar, ne kalp çarpıntıları, ne hayal kırıklıkları, ne büyük sevinçler yaşattı ekran başında bize. Bazen üzüldük, bazen sevindik ama hep çok eğlendik. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Bu gece Eurovision gecesi. Saatler 22.00'ı gösterdiğinde 70. Eurovision şarkı yarışması yayınlanmaya başlanacak. Biz yıllardır bu yarışmada yokuz ama şimdi olduğumuz yılları, Türkiye'nin Eurovision'la geçen yıllarını şöyle bir hatırlayacağız. 1975'ten 2012'ye.

Her şey bu şarkıyla başlamıştı. Sene 1975'ti. Türkiye Eurovision'a ilk defa katılıyordu. Bizi henüz 17 yaşında gencecik bir kız temsil ediyordu. Adı Semiha Yankı'ydı. Söylediği şarkıysa Seninle

Büyük umutlarla gittiğimiz ilk yarışmada sadece 3 puan alıp sonuncu olunca yarışmaya 2 yıl küst kaldık. 1978'de ikinci kez katıldığımızda ise bizi temsil etme görevini Nilüfer, Olcayto Ahmet Tuğsuz, Dağhan Baydur ve Zeynep Tuğsuz'dan kurulu Grup Nazar'a ve Sevinç adlı şarkılarına verdik. Ne var ki Grup Nazar'da 2 puanla 18. oldu.

1979 yılında finalde yarışacak şarkımızı bile seçtiğimiz halde son dakikada siyasi sebeplerle Eurovision'dan çekildik. 1980 yılındaysa en büyük kozumuzu oynayıp yarışmaya süperstarımızı Ajda Pekkan'ı gönderdik. Sonuç yine hüsrandı. 23 puanla 15.

Sonra yarışmaya her yıl katılmaya başladık. 1981'de modern folk üçlüsü ve Ayşegül Ardınç Dönme Dolap adlı şarkıyla... Yaşamak.

Modern Folk Üçlüsü ve Ayşegül Aldinç 8 puanla 18. Neco 20 puanla 15. Çetin Alp ise 0 puanla sonuncu olmuş. Neyse ki 5 yıl önce 10 yıl sonra 37 puanla 12. olarak yarışmada o güne dek aldığımız en yüksek dereceyi getirmişti. 1985'te Mazhar Fuat Özkan Diday Diday Day ile Türkiye'yi temsil edecek ve 36 puanla 14. olacaktı.

1986 yılında Clips ve Onlar, Haley adlı şarkıyla Türkiye'yi temsil etti ve 53 puanla 9. oldu. Böylece yarışmanın skor tablosunda Türkiye ilk kez ilk 10'da yer alıyordu.

1987 yılında Seyyal Taner ve Grup Lokomotif'in Şarkım Sevgi Üstüne adlı şarkısıyla bir kez daha yarışmanın skor tablosunda 0 puanla sonuncu sıraya yerleşti.

1988 yılında Mazhar Fuat Özkan Türkiye'yi yarışmada ikinci kez, bu defa Sufi adlı şarkıyla temsil etti ve 37 puanla 15. oldu.

1989 yılında Arzu Ece, Hazal Selçuk, Selim Selçuk ve Vedat Sakman'dan kurulu grup Pan, Bana Bana adlı şarkıyla yarıştı. Sonuç yine hüsrandı. Bu defa da 5 puanla 21. olmuştu. O bir

1990 yılında yarışmada Türkiye'yi Kayahan, Gözlerinin Hapsindeyim adlı şarkısıyla temsil ediyordu. Sonuç 21 puanla 17.lik olacak.

0: yolundasın.
1: Yeter ki müzik olsun da Türkiye'nin Eurovizyon yolculuğunu anlatmaya birazdan devam edeceğiz. Burada kalın.
0: Yeter ki müzik.

bir başkaydı Eurovision. Yıllardır katılmıyor olsak da katıldığımız yılların anıları hala aklımızda. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Bugün Eurovision gecesi ve biz bu sebeple Türkiye'nin yarışmadaki macerasını tekrar hatırlıyoruz. Ve şimdi 90'lı yıllardayız.

1991 yılında yarışma için kurulmuş bir üçlü Türkiye finalinde birinciliği kazandı. İzel, Reyhan Karaca ve Can Uğurlu Er 2 dakika adlı şarkı ile Türkiye'yi temsil etmek üzere İtalya'ya gidiyordu.

İzel, Reyhan Karaca ve Can Uğurlu Er'in seslendirdiği 2 dakika final gecesi İtalya'da yapılan yarışmadan 44 puanla ayrıldı. Türkiye bu defa puan tablosunun 12. sırasında yer alıyordu. Artık bu işten iyiden iyi sıtkımız sıyrılmıştı. Ne yapsak, ne etsek ağzımızla kuş tutsak olmuyordu. 1992 yılında Aylin Vatankoş, Yaz Bitti adlı şarkıyla ülkeyi temsil etmeye hazırlanırken ülkede yaşayan pek çok kimsenin bundan haberi bile yoktu.

Final gecesi İsveç'ten yapılan canlı yayın sona erdiğinde Türkiye 17 puanla puan tablosunda 19. sıradaydı. 1993 yılında yine tanınmamış bir isim Türkiye'yi temsil etmek üzere seçilecekti. Burak Aydoz, Esmer Yarim adlı şarkısıyla 1993 yılı temsilcimizdi. Ne var ki Esmer Yarim sadece 10 puanla 21. olacak ve bu düşük puan nedeniyle o yıllardaki şartname gereği 1994 yılında yarışmaya katılma hakkımızı kaybedecek.

1995 yılında Arzu Ece bir Melih Kibar bestesiyle Türkiye'yi temsil etti. Arzu Ece'nin seslendirdiği Sev adlı şarkıda 21 puanla 16. olmaktan öteye gidemedi.

1996 yılı Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi 5. mevsim adlı şarkıyla temsil eden Şebnem Paker yarışmayı 57 puanla bitirdi ve 12. oldu.

Bu şarkının bestecisi Levent Çoker'di. Şebnem Paker ve Levent Çoker 1997 yılında yapılan Türkiye finalinde bir kez daha ülkeyi temsil etme hakkını kazanacaklardı. ...3 Mayıs 1997 gecesi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılan final gecesi sona erdiğinde Türkiye'de haber ajansları bu haberi birinci sıradan adeta bir bayram havasıyla duyuruyorlardı. Türkiye, Eurovision şarkı yarışmasında Şebnem Paker'in seslendirdiği Dinle adlı şarkıyla üçüncü olmuştu.

Adı sahne duyulmamış bir ekibin yarışmadan üçüncülükle dönmesi memleketi ayağa kaldırmıştı. Ama bu heyecan dalgası da pek uzun ömürlü olmadı. 1998 yılında Türkiye'yi Tüzmen, Unutamazsın adlı şarkısıyla temsil etti ve 25 puanla 14. oldu.

Türkiye Eurovision'da ardı ardına hezimetler yaşamaya devam ediyordu. 1999 yılında Türkiye'yi temsil eden Tuğba Önal ve Grup Mistik, Dön Artık adlı şarkıyla 16 puan aldı ve 21. oldu.

2000 yılında Pınar Ayhan ve grup SOS'in seslendirdiği Yorgunum Anla adlı şarkı nispeten iyi bir derece yaptı ve 59 puanla 10. oldu.

2002 yılında Buket Bengisu ve Grup Safir, Leylaklar Soldu Kalbinde adlı şarkıyla yarışmada Türkiye'yi temsil etti. Final gecesinin sonunda skor tablosunda Türkiye 29 puanla 16. sırada yer alıyordu.

0: Peki ne olacaktı? Bu hep böyle mi gidecekti? Daha ne kadar Eurovision'dan boynumuz bükük ayrılacaktık? Başka bir şey yapmalı, başka bir formül bulmalıydık. Bulduk da nitekim. 2003 yılında yarışmadaki makus talihimizi yenmeye kararlıydık. Yeter ki müzik olsun da Türkiye'nin Eurovision yolculuğunu anlatmaya birazdan devam edeceğiz. Burada kalın.
1: Yeter ki müzik olsun.

bir başkaydı Eurovision. Yıllardır katılmıyor olsak da katıldığımız yılların anıları hala aklımızda. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Bu gece Eurovision gecesi. Nasılsa biz katılmıyoruz deyip artık izlemiyor olabilirsiniz ama biz katıldığımız ve izlediğimiz yılları hatırlıyoruz bugün. Sırada 2003 ve sonrası var.

Ne şarkıydı ama, ne geceydi ama. Oylamanın ilk dakikalarından itibaren Türkiye'ye puanlar yağmaya başlamış. Ekran başında hiç olmadığımız kadar heyecanlanmıştık. 2003 yılında yarışmada Türkiye'yi temsil etme görevi Sertab Erener'e verilmiş ve yarışma şarkımız Demir Demirkan'ın yazdığı Everyway Dedaken olmuştu. Şarkıyı sadece biz sevmemiştik bu defa, Avrupalılar da sevmişti. O gece 30 yıla yakın süren hüzünlü hikayenin mutlu sonuna hep birlikte şahit olduk.

0: birinci. Türkiye birinci. Değerli seyirciler, Türkiye birinci.
1: 2004 yılında yarışma ilk kez Türkiye'de düzenlendi ve Türkiye'yi Athena, For Real adlı şarkıyla temsil etti. Şeytanın bacağı kırılmıştı bir kere. Bu defa da 195 puanla dördüncü olacaktı.

2005 yılında Türkiye'yi yine pek bilinmeyen bir isim Gülseren, Rimi Rimi Ley adlı şarkıyla temsil etti ve Türkiye ismi skor tablosunda bir kez daha gerilere düştü. 92 puanla 13. olduk.

2006 yılında yarışmada şansımızı bu defa Sibel Tüzün'le denedik. Sibel Tüzün'ün Süperstar adlı şarkısı 91 puanla 11. oldu.

2007 yılı Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi Kenan Doğulu Şey Kitap Şekerim adlı şarkısıyla temsil ediyordu. Bir kez daha dördüncülük kazandığımız o gece Kenan Doğulu'nun şarkısı 197 puan alacaktı.

2008 yılı Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek üzere ilk kez bir rock grubu görevlendiriliyordu. Mor ve Ötesi, Deli adlı şarkısıyla yarıştı ve 138 puan alarak tablonun 7. sırasına yerleşti.

2009 yılı gelip çattığında bu defa Türkiye'yi temsil etme görevi Hadise'ye verildi. Hadise'nin Düm Tek Tek adını taşıyan şarkısı bizi bir hayli heyecanlandırmıştı. Türkiye bu şarkıyla ikinci kez birincilik alabilir miydi? Ne çare, sonuç beklediğimiz gibi olmadı ve Düm Tek Tek Türkiye'ye bir dördüncülük daha getirdi.

2010 yılında yarışmada Türkiye'yi bu defa Manga temsil etti. We Could Be The Same adlı şarkısıyla Manga final gecesi bize bir birincilik heyecanı daha yaşattıysa da puanlama sonunda ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

2011 yılında yine bir rock grubu temsil ediyordu Türkiye'yi. Yüksek Sadakat'in seslendirdiği Live It Up sadece 47 puan aldı ve yarı finali geçemedi.

2012 yılı Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye adına Can Bonomo, Love Me Back adlı şarkıyla yarıştı. Bu defa payımıza 7.lik düşmüştü düşmesine ama bilmediğimiz bir şey vardı. Bu Türkiye'nin 1975 yılında başlayan Eurovision yolculuğunun da sonuydu.

Aradan yıllar geçti. Yıl oldu 2026. Şimdiden sonra ne olur? Yarışmaya geri döner miyiz? Ne yaparız? Bunu zaman gösterecek ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz galiba. Bazen kızdık, bazen üzüldük, bazen büyük coşkular yaşadık. Öyle ya da böyle biz hep çok eğlendik. Eğlenmek güzeldir. Eğlenmekten korkmamak lazım diyelim o zaman. Bu da bu hikayenin son cümlesi olsun. Ve böylece bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok. Beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O güne dek ve daima. Şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok

Hepsi zamanın ötesinde. Müzik yolculuğunun tadını çıkar. Radyo D'de zaman tüneli.

Gülümse. Gülümse. Hatırla. Hatırla. Hisset. Hisset. Zaman tüneli seninle. 104'te Radyo D. Burası Radyo D.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor, delisin.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.